0: Eyvallah.
1: Yani.
0: Fikir hocası ters davranır şurada onu.
1: Yersin.